Ya ne ama atak mı basalım ya. Adam onu görüyor. Oh, they're good. Oh, okay. This is yours, you own it.